bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince, bildin hoşbaht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin

0: Cher chevreuil, pêche. Hoş bahtı olsun. Üyü yoğlan olsun.
1: Yunagin olsun, toyunu gör ha.
2: Sağ
0: sen uşaqlarla bir yerde.
1: Hele olsun.
2: Olar, ona ne var ki? Tek hoş bahtı olsunlar.
1: Sağ ol.
0: Oğul sağlığına. Mübarek dar günü.
3: Gelenlerden ana dedim, balık dalacağım.
4: Bir balıqdan ötürü 40 kilometre gitmek belə vacib değil. Balıq olmasa olmaz be.
5: Balığı ne yiyorsan?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
4: Uşağa çok lazımdır bu. Yekə-yekə kişiler gelip keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Az günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

zamanın akşama alışarım. Ne de insanların arasına karışarım. Öz özüme geze geze danışarım. Bunun hele soyuğu var, yakışı var. Ya bu elin faizine yakışın. Üşüyorum ihtiyacım.

0: sən müəllim, mənəm, Aya, mənəm, hidayət müəllim.
1: Nəsən, ana düşmüsən, gibi işləməyə qoymayasın,
0: ha? Ay, neçə vaxtı buradasın, gəlməz, bir oturaq, sümrə alacaq, söhbət eləyək.
1: Sağ olun olsun. Çox sağ ol, qoyuşumuzu qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, ay dağı. Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağı! Dağ

0: Kız öz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Güreş kendiler. Herinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabanı.
1: Kızın kohum akrabasını yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Fonograma saklayın! Saklayın fonogramayı!
3: İsrafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublonkası
0: getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir demeyen.
5: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
0: Ay yoldaş, biraz saçtılar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublonkası burada niye alınır?
0: Ay bu toydu, burada ne inemek lazım?
6: Oynama!
0: Oynamak lazımdı.
7: O ejdaha, hacize yenər, peyda olur.
0: Sənə ejda lazım.
7: Yo, mən neyimə lazım?
0: Elə mənə də lazım.
5: Hay cəmar! Hay oğradlar, hay cəmar!
7: Nə istəyirsiniz? Şərtiniz nədir?
8: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazı verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Ha ya yok.

0: kardeşimi sen gidin işlemeye koymayasın.
1: Aç neci vakti buradasın, gel bana bir otur ha. Sümrü alacak söhbet eliye.
0: Sağlık olsun. Çok sağ ol, koy şimdi karasın.
2: Menemi Aydede Miriş.
3: Ne böyle olan olsan maşallah.
0: Dağı, Ayta. Dağı. Çalışın.
4: İndi güller açılacak. Bütün kendi gözler.
0: Ne gülür?
5: Ben de daşım.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Hey, hep duvaşma ya. Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız uğuştu gün. Halis bayan uçtu. Nasıl? Geldi.
1: Oy, buraya geldik. Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuydu, indi oğlan okşuydu. Çok sağ oldu da. Nene bak. Bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Benim onun elinle kurtar.
2: Geliren, yıkılacağın da buraya intiri getiler. Kelle dolu, cip boş.

0: haşam ya. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadanlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun kapağımı yere! Soktun kapağımı yere!
2: Bayanım! Ay küş salmayın. Bacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür koparın elinize.

Dondu çiçek, o çiçek sendin, dillendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem dondu çiçek, o çiçek sendin, dillendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.